Lala zırdır da kamya bir dir ki o ki ji amin sum amin. Hiç da dua seyde kabul ede to ata ukam. Bas daha si dua seyde kendar te kovay. Ha it's me anu patana. Eci. Lala şadama. Rehan vese de khwasha do. Sami khwasha do. Allah de khair waki. Hiç sanmıyorum bandeki ekte. Ma bandeyi zımanı duygu. Ma hone imşte arı. Khan khatak neyim mi dek ana. Ma odir jat. Sanmıyorum rastavol. Hiç daha mıdır jat. Fuhakti zaka çita.